Bu Tita hadir. Bu Tita, selamat pagi Bu Tita ya. Ada Ce Dewi di Tani Mulya hadir. Cina Putri Berbi, selamat pagi. Mama Hilda.